Özellikle ne? Neden mesela kızım? Ben bir soru sorayım. Bir soru sorayım. Ben bir soru sorayım.